Yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok